0: Celaka, John.
1: Hah? Suara apa ini? Loh. Rampok. Rampok. Tolong.
2: Celaka apanya? Cemen kamu. Gitu saja panik.
0: Kamu mau bilang apa? Aku mau lari.
1: Pak, sana, Pak. Pak, sana, Pak. Hei, hei. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Sana, P